yapmaktı. Harakım diğerine tararı mı sabır ne? Farmacı nesnes ne? Farmacı kendi kitabı delina un kendi kiona xalina tajamiye bulun.